Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. 2026'da Borusan Klasik'te 4. yılımı kutlarken size klasik müziğin en güzel örneklerini dinletmek ve her programda farklı yazarlardan, kitaplardan, akımlardan söz etmek istiyorum. Bugün konumuz edebiyatta ve müzikte simgecilik akımı. Simgecilik edebiyatla şairlerin ortak manifestosuyla başladı ve ardından diğer sanatlara, müziğe yayıldı ve çağın önemli etkenlerinden birine dönüştü. Simgecilik, süsleme, gizleme, farklı imgelere başvurma ve çağrışım yaratma gibi çeşitli araçlar kullanır. Akım olarak 1870'lerde ortaya çıkıp 1890'larda zirveye ulaşan, sanat ve edebiyatta oldukça etkileyici bir dönemdi. 19. yüzyılın sonlarında sanayi devriminin ardından Batı'da inançların, metafizik düşüncelerin ve dinin etkisinin azaldığı bir dönemde insanlar yüzlerini bilime dönmüşlerdi. Ancak sonraki nesil bu katı bilimsel bakış açısına tepki olarak daha spiritüel, psikolojik ve insanın derinliklerini anlamaya çalışan yapıtlar ortaya koymaya başladı. Birinci Dünya Savaşı'na kadar süren bu barışçıl döneme La Belle Époque, güzel dönem denildi. Bu dönemin en önemli özelliklerinden biri, farklı dallardan sanatçıların bir araya gelip kafelerde, salonlarda buluşmalarıydı. Böylece Paris ve diğer büyük şehirlerde yaşayan besteciler, şairler ve ressamlar birbirlerinden etkilenecek ortamı buluyorlardı. Kültürel bir zenginlik dönemiydi La Belle Époque. Tam da o yıllarda 1870'lerde Gabriel Fauré ilk oda müziği eseri üzerine çalışmaya başladı. Opus 13 La Majör Keman Sonatı başlığıyla yayınlanan yapıtı simgecilik akımının da öncülerinden biri sayıldı. Saint-Saëns o günlerde yazdığı bir makalede Fransa ve Almanya'da son yıllarda bestelenmiş en iyi eser diyordu. Sevgili dinleyiciler, simgecilik akımının özünü duyuran bu eseri dinliyoruz şimdi.

Simgeci şair ve besteciler bilinçaltı kavramını sanat yapıtlarında kullanarak iki farklı katmanda gerçeklik yaşandığına dikkat çekmek istiyorlardı. Biri görünen, yaşanan gerçekler ve olgular, diğeri ise iç dünyayı oluşturan alt katman. Bu akımın özelliği öznenin iç dünyasına temel almasıydı. Bireyin duygusal yaşamı, nesnel gerçeklik ya da basit anlamda yaşanmışlık yerine geride kalan izler ve sembollerdi. Jules Massenet bu yıllarda operalarıyla öne çıkmaya başlamıştı. Thaïs operasında kadın kahramanın ruhsal değişimini müzikle anlatıyordu. Thaïs operasını içinde yer alan sola kemanın seslendirdiği Meditation Religieuse başlıklı bölüm hemen çok ilgi görmüş ve konser salonlarında ayrı bir eser olarak çalınmaya başlamıştı. Anatole France'ın romanından uyarlanan libretto, Hristiyanlığın ilk yıllarında Mısır'da yaşayan güzel ve havai Thaïs'in eğlenceyle geçen günlerinin ardından gerçek inancı buluşunu anlatır. Yaklaşık 5 dakikalık bu bölüm insan ruhundaki değişimi

Jules Massenet'in Thais operasından Meditasyon'u kemancı Pelin Halkacı Akın ve piyanist Iris Şentürker seslendirdi. Simgeciliğin bir özelliği besteci, şair ve ressamların sık sık buluşmalarıydı. Birbirlerinin sanatından beslenme fırsatı buluyorlardı. Mallarmé'nin evinde her salı akşamı buluşup tartışarak Akım'ın manifestosunu yarattılar. Bu yüzden Claude Debussy, edebiyat kadar o günlerde zirve yapan izlenimcilik akımından da etkilendi. Bestelerini yaparken renklerin müzikte nasıl ifade bulacağı konusunu araştırıyordu. Dostlarıyla yazışmalarında bu konunun Debussy için nedenle önemli olduğunu görüyoruz. Resimdeki tek ton çalışması gibi aynı şeyin değişik bileşenleriyle beste yapmak istiyordu. Claude Debussy'nin 1917 yılında tamamladığı keman ve piyano için sonat onun son yapıtı oldu. Son bölümü yazarken çok zorlanmıştı. Ortaya iki çalgının tüm olanaklarını ustaca kullanacağı bir eser çıkardı. Üç bölümden oluşan sonatı dinliyoruz şimdi.

Claude Debussy'nin keman ve piyano için sonatını Pelin Halkacı Akın ve Iris Şentürker'in yorumundan dinledik. Simgecilik akımına yer verdiğimiz programımızda son olarak Gabriel Fauré'nin çok etkileyici Küçük Bir Ninesi'ni dinliyoruz.

Gabriel Fauré'nin Opus 16 Keman ve Piyano için Bersözünü, kemanda Pelin Halkacı Akın ve piyanoda İris Şentürker'in yorumundan dinlediniz. Simgecilik akımına yer verdiğimiz bu programımızın da böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.

0: Korsan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

Samuel Duşkin. Polonya doğumlu, Amerikalı kemancı, besteci ve eğitimci Samuel Duşkin, Igor Stravinsky ile yakın işbirliği ve 20. yüzyılın önemli keman eserlerini kayıtlar yoluyla dinleyicilere tanıtmasıyla anılır. 1903 yılında 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Duşkin, ilk müzik eğitimine New York'taki Müzik Sanatları Enstitüsü'nde başladı. Daha sonra Paris Konservatuvarı'nda kemancı Guillaume Remy ve besteci Gabriel Ganay'ın öğrencisi oldu. Ayrıca Fritz Kreisler ve Leopold Auer'i de etkili öğretmenleri arasında saydı. 1918'de Paris ve Londra'daki ilk konserlerinden sonra 1924'te New York'ta bir resital veren sanatçı, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve İsrail'deki büyük orkestralarla performanslar sergileyerek uluslararası bir kariyer inşa etti. Bu performanslarda genellikle çağdaş repertuara ağırlık verdi. 1930'da Paris'te besteci Igor Stravinsky ile tanıştı. Stravinsky'nin re majör keman konçertosunun şekillenmesinde teknik tavsiyelerde bulundu. Stravinsky keman konçertosunu Duşkin'e ithaf etti. 1935'te Stravinsky yönetiminde konçertonun ilk kaydını yapan kemancı, eseri 60'dan fazla kez seslendirdiği kapsamlı bir turneye çıktı. Maurice Ravel'in Çigana'nın yanı sıra Sergei Prokofiev, Bohuslav Martinu, Gabriel Pierne ve George Gershwin'in eserlerinin dünya premierlerini gerçekleştiren Duşkin, virtüöz kariyerinin yanı sıra keman etütleri besteledi. Hem klasik hem de modern eserlerin keman ve piyano için transkripsiyonlarını yaptı. Hayatının ilerleyen dönemlerinde saygın bir keman tekniği öğretmeni olarak görev yapan Samuel Duşkin, 24 Haziran 1976'da Manhattan'daki evinde 84 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
1: Mutfak dedikodusu.
2: Şostakoviç, Puccini'nin operaları hakkında berbat diye haykıran Benjamin Britten'a, "Hayır Benjamin, yanılıyorsun. Harikulade operalar yazdı ama müziği berbattı." demiş. Hector Berlioz, "Gerçek müziğin ve müzisyenlerin baş belası olan divalardan iğreniyorum." demiş. Philip Glass, "Beni minimal besteci olarak tanımladılar. Bu tanımı gerçekte hiç kabul etmesem de alıştım." demiş.
0: Müzik Mutfağı Tadımlık'ta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık sözler. Franz Schubert'in zamansız ölümünden sonra Burg Müller'in ölümünden daha üzücü bir ölüm olamazdı. Robert Schumann.

Alman besteci Norbert Burgmüller'in erken ölümün ardından bir hayli yakındı Schumann. Yakınmakta da haklıydı, kendisiyle aynı yıl 1810'da doğan Norbert 26 yaşında ölmeseydi bestecilik yeteneği kim bilir nasıl gelişecekti. Parlak ve duyarlı bir besteciydi. Umut vadeden kariyeri henüz 26 yaşında trajik bir şekilde sona erdi. Olağanüstü müzik yeteneğiyle donanmış olan Burgmüller, senfoniler, piyano konçertosu, oda müziği, vokal eserler ve diğer orkestra eserleri de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede eser besteledi. Yeteneklerine rağmen Burgmüller'in hayatı mücadelelerle geçti. Epilepsi hastasıydı. Duygusal sıkıntıya bir tepki olarak aşırı alkol tüketimi epilepsi nöbetlerini daha da kötüleştirdi. İki nişanlısından ayrılması yoğun bir üzüntü getirdi besteciye ve bu da hastalık ve depresyonla gölgelenen yaşamına olumsuz etki etti.

Burg Müller ilk piyano konçertosunu bestelediğinde çağdaşı Robert Schumann'da Opus 92 ve Opus 134 sayılı iki piyano eserini bestelemişti. Bu eserler Schumann'ın en iyi eserleri olmasa da kendine özgü güzellikleriyle bir dehanın izlerini taşıyordu. Burg Müller'in piyano konçertosunda ise kendinden emin bir akıcılık, Weber ve Hummel'in ruhunun izlerini taşıyan daha geleneksel özellikler vardı. Ancak herkesi büyüleyen şey konçertonun ikinci bölümüydü. Piyano, solo, cello ve orkestra arasında olağanüstü bir diyaloğun duyulduğu bu yavaş bölümde Burg Müller her iki çalgının ve orkestranın birbirini ezmeden kendi sesini duyurmasına eşit olanak sağlamıştı. Burg Müller'in erken ölümü bu türdeki tek eseri olan piyano konçertosunun etkisini ve yayılmasını ve yeterince takdir edilmesini sınırladı.

Burgmüller'in henüz 16 yaşındayken yazdığı piyano sonatını Schumann mükemmel bir eser olarak nitelendirmiş. Tutkulu, etkileyici ve dikkat çekici piyano sonatının açılış bölümü hakkında şunları yazmıştı. Bölüme yoğun, güzel ve güçlü bir tutku hakimken besteci heyecanının kontrolünde elinde tutuyor. Böylece kalbi hem coşturuyor hem de aynı anda sakinleştiriyor. Robert Schumann'ın yazılarında ve ara sıra yaptığı performanslarda Burgmüller'e verdiği destek, bestecinin eserlerinin tamamen unutulmamasını sağlamıştır.

Besteci Mendelssohn da Burgmüller'i destekledi ve konser programlarına dahil etti. Johannes Brahms da aynı şekilde. Schumann 1838'de Leipzig Gewandhaus'ta Mendelssohn yönetimindeki bir konserin ardından yazdığı yazıda Burgmüller'in 1. senfonisini son zamanlarda yaratılmış en soylu senfoni olarak değerlendirmişti. Beethoven ve Schubert'un etkilerini şaşırtıcı bir şekilde taşıyan Do minör senfoni, Brahms ve Bruckner gibi romantik bestecilerin senfonik yeniliklerini de önceden haber veriyordu. 1830-1833 yılları arasında bestelenen senfoni 13 Kasım 1834'te Düsseldorf'ta premierini yaptı. Konser eleştirisinde Burgmüller'in kendine özgü sesiyle öne çıkan 1. senfonisinin özgünlüğünden ve şaşırtıcı yeniliğinden övgüyle söz edildi.

Norbert Burgmüller'in Opus 7 Re minör 2 no'lu yaylı dörtlüsü Burgmüller'in henüz genç bir delikanlı olduğu 1825-1826 yılları arasında bestelenmiş erken romantik oda müziğinin güzel bir örneğidir. Bu dörtlü Burgmüller'in kısa bir süre içinde yazdığı dört eserinden biridir ve Beethoven'la çağdaşlarının oda müziği gelenekleriyle olan derin bağını yansıtır. Müzik erken romantik tarzın ayırt edici özelliklerinden olan etkileyici melodiler ve dinamik kontrastlarla doludur. Burgmüller'in yazımı, biçime erken yaşta hakimiyetini ve lirikliği dramatik gerilimle dengeleme yeteneğini de gösterir. Bu nitelikler daha sonra Schumann ve hatta Brahms'ın eserlerinde de yankı bulacaktır. Gençlik dönemine ait olmasına rağmen dörtlünün ifade gücü ve yapısal netliği Burgmüller'in besteci olarak potansiyelini vurgulamaktadır.

Yaşamı boyunca sadece piyano konçertosu, birinci senfonisi, bazı koro parçaları halka açık olarak seslendirilen Burgmüller'in eserlerinden bazıları 1980'lerde yeniden gündeme getirildi. Klasik müzik tarihinde yeniden yankı bulan eserleri 1986 yılında Düsseldorf'ta Burgmüller'in ölümünün 150. yıl dönümünü anma konserinde ilk kez seslendirildi. Kabul edelim ki onun hakkında çok az şey biliyoruz. Alman besteci Burgmüller'in hayatı ve kariyeri kısa sürmüş olsa da ardında bıraktığı zengin müzik mirası büyüleyici. Hak ettiği ilgiyi göremeden yaşama veda eden Norbert Burgmüller hakkında Alman oyun yazarı, romancı ve şair Karl Immermann bir keresinde şunları yazmış. Burgmüller hiçbir notayı sadece var olsun diye yazmadı. Her ton yaşayan bir gereklilikten doğdu. Kendini hissedilmeyen, geleneksel yollarla tatmin etmektense o bir şeyi bitmemiş bırakmayı tercih etti.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

0: Kantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben cellist Nil Kocamangil. Bu hafta tek bir besteci ve tek bir yorumcuya odaklandığımız bir programla sizlerleyim. 1873-1943 yılları arasında yaşamış olan 20. yüzyılın en büyük piyanist ve bestecilerinden, ayrıca Rus romantizminin son büyük bestecisi unvanını taşıyan Sergei Rahmaninov'un eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Piyanist olmasından da ötürü ağırlıklı olarak piyano için eserler yazmış olan bestecinin kuşkusuz en bilinen ve sevilen eserlerinden olan piyano konçertolarını günümüzün en büyük piyanistlerinden efsanevi sanatçı ve bence Rahmaninov eserleri üzerinde de en iyi yoruma sahip olan Nikolay Luganski'den dinleyeceğiz. Bir an evvel kayıtlara geçmek istiyorum. İlk olarak sanatçının kısa bir solo kaydıyla başlamak istiyorum. Rahmaninov'un yine çok sevilen eserlerinden biri olan solo piyano için 10 prelüt opus 23'ten 5 numarayı dinliyoruz.

Bu harika eserin ardından konçertolara geçebiliriz. Besteci bir numaralı konçertosunu 17-18 yaşları arasında tamamladığından ötürü eser daha çok gençlik dönemlerine ait canlılık ve coşku unsurlarını içermektedir. Eser 1917'de besteci tarafından revize edilmiştir. Dinleyeceğimiz kayıtta da bu versiyonu duyacaksınız. Şimdi Sergei Rahmaninov'un bir numaralı piyano konçertosunun birinci bölümünü Maestro Sakari Orama ve City of Birmingham Senfoni Orkestrası eşliğinde Nikolay Luganski'den dinliyoruz.

Sırada bestecinin kuşkusuz herkes tarafından en çok sevilen ve bilinen 2 numaralı konçertosu var. İlk eserleriyle ilgili aldığı yorumlardan dolayı zorlu bir süreç geçiren Rahmaninov, 1900'de 3 ay boyunca terapi görmüş, sonrasında besteciliğe geri dönerek bu eseri bestelemiştir. Doktoru Nikolay Dahl'a ithaf ettiği ve premierini kendi yaptığı bu konçertonun 1. bölümünü yine Maestro Sakari Orama ve City of Birmingham Senfoni Orkestrası eşliğinde Nikolay Luganski'den dinliyoruz.

Sırada klasik piyano repertuarının teknik açıdan en zor konçertolarından biri olma unvanına sahip olan 3 numaralı konçerto var. Öyle ki bestecinin eseri ithaf ettiği piyanist Joseph Hoffmann, eserin kendisi için olmadığını öne sürerek hiçbir zaman halka açık bir performans sergilememiştir. Eserin 1910'daki orkestralı premierinde büyük besteci Gustav Mahler şef podyumunda yer almıştır. Şimdi Rachmaninoff'un 3 numaralı piyano konçertosunun 1. bölümünü Maestro Ivan Spiller yönetimindeki State Academy Sinfoni Orkestra eşliğinde Nikolay Luganski'den dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. 4 numaralı konçerto Ruslar tarafından sıklıkla icra edilse de genel anlamda bestecinin en az bilinen ve programlarda en az yer alan konçertosudur. Rahmaninov eseri 3 kez revize etmiştir. Şimdi 1941 yılında yayınlanan son versiyonunu Maestro Ivan Spiller yönetimindeki State Academy Symphony Orchestra eşliğinde Nikolay Luganski'den dinliyoruz.

Bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chellis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımda çok değerli iki konuğum var. Burak Şendağ, bandoneon sanatçısı ve Meltem Anafartı Şendağ. Nihayet programlarımız uydu ve Meltem Hanım da şu anda stüdyoda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Ben Burak Bey'in de izniyle Meltem Hanım'dan başlamak istiyorum tabii, önce. Çünkü ilk defa burada programa geliyor. Aslında ikiniz ODTÜ mezunusunuz değil mi? İkiniz de ODTÜ'de eğitim almışsınız.
1: Evet, evet. Doğru.
0: Siz psikoloji.
1: Ben psikoloji.
0: Psikolojiyi seçtiniz. Burak Bey fizik.
2: Evet, doğru.
0: Bir şekilde tanıştınız ama sonra mı oldu, okuldan sonra mı?
1: Sonra oldu. Bizim 2 yaş farkımız var.
0: Evet.
1: Ama binalar yakın. Temel bilim olunca psikolojinin yanındaydı aslında fizikte, fakat hiç karşılaşmadık. Ne zamandı? Yüksek lisansta mıydım ben acaba, tangoya başladığımda? Ya yüksek lisanstaydım ya doktoradaydım. Muhtemelen doktora yapıyorken ben yine ODTÜ'deydim ama Burak'ın ODTÜ öyküsü bitmişti. Hiç karşılaşmadık. Bu kadar yakın birlikteliğimiz, fiziki olarak birlikte olsak da hiç yüz yüze karşılaşmamıştık.
0: Ama tango sizi bir araya getirdi.
1: Getirdi, evet, evet.
0: Evet. Biraz sizin ilk yıllarınızdan, hani müzik, yani şarkı söylemek hep vardı herhalde yaşamınızda.
1: Tabii, tabii, yani çocukluğumdan beri.
0: Vardı.
1: Evet.
0: Ama ODTÜ'de Yıldız İbrahimova ile caz çalışmışsınız. O evet. Dönem nasıl, da oradan başlayalım mı?
1: Ya büyük şans tabii. Yani ODTÜ'nün sağladığı imkanlar diyelim. Kültür İşleri bölümü var. Yanlış söylüyorsam düzelt hayatım lütfen. Kültür İşleri.
2: Müzik ve güzel sanat.
1: Müzik ve güzel sanat. Ha, teşekkür evet. ederim. Orada böyle herkese hitap edebilecek dersler açılıyordu. Yıldız İbrahimova'nın Türkiye'ye ilk geldiği yıl, ODTÜ'de ilk ders verdiği sene uygulamalı caz dersi. Büyük bir heyecanla gittim. Ben enstrüman da çalmadığım için, yani hep bir topluluğun içine girmem bir şekilde gerekiyor. Çünkü tek başına ses, hani ilerleyecek bir durum değil. Dolayısıyla büyük bir keyifle almıştım 2 dönem üst üste dersini. Yıldız Hoca ile aynı odanın içinde olmak bile, yani o kadar güçlü bir ses, o kadar güçlü bir duruş, çok keyifliydi benim için. Ve öyle aslında böyle kalbimi biraz daha müziğe, hani profesyonel demeyeceğim ama yarı profesyonel olacak niyetim oradan başladı.
0: Sonra tango, tango söylüyorsunuz artık.
1: Evet, ama dansla başladı tabii. Yani doğrudan tango
0: söylemek
1: müziğiyle
0: değil,
1: başladı. Tabii, tabii, tabii, tabii. Önce dansla başladı.
0: Evet, evet.
2: Bir anlat istersen hikayemizi.
1: Yani şöyle, yine böyle değişik heyecanlar arıyoruz tabii. Yani ODTÜ'lülerin biraz da özelliği o. Yani bir şeyle yetinmiyoruz. Hayatı biraz renkli hale getirmek lazım. Ne yapabiliriz derken, hani hep böyle bir içimde de dans da var. Her kadının da olur aslında bir yerde, değil mi? Kalbimize düşer. Ne olabilir falan diye düşündüğümde, çok eskilerden bir arkadaş, o sırada Türkiye'deydi, Önder. O da kendi de klasik gitarcıydı. O bir tango gecesine davet etti. Gel izle. Neva Palas'ta o zaman milongalar, tango geceleri yapılıyordu. Ay, kalbime düştü tabii yani. Yani böyle caza da benziyor. Çünkü özgür. Hani sınırları geniş. Benim hani kalbimi oradan tuttu. Sonra derse başladım derken Neva Palas cuma akşamları, o zaman eskilerde tek gündü, milongalara gidiyorum. Bir tane adam beni dansa kaldırdı. Uzun boylu. Hani ben daha böyle yeni başlamışım, adım atamıyorum. O kendine çok güveniyor. Hani dans edelim mi diye geliyor. O kalkış, o kalkış işte, orada da Burak beni dansa kaldırmıştı. Öyle çok hızlı adapte olduk. İşte böyle ben şarkıları mırıldanmaya çalışıyorum. Burak duyuyor. O da zaten koristmiş. Hani o zaman Ankapello korosunda. Öyle öyle böyle bir tabii flörtleşmeye başladık. Neva Palas'ta bir piyano vardı. Herkes gittikten sonra bizi tolere ediyorlardı. Burak piyanonun başına oturuyordu. Ben yanına geçiyordum. İşte o çalıyordu, ben söylüyordum falan derken oradan böyle son hız Altu Bayrak kontrbasçımız yanımıza geldi. Aa, ben de çalayım der demez biz birdenbire bir 12 kişi miydik? 13 kişi miydik?
2: Önce 4 kişi olarak bir grup kurduk.
1: Ama Agnolim'e...
2: Tabii çok hızlı, çok hızlı çok bir hızlı şekilde büyüdü grup. Yani çünkü herkes...
1: Mızıkacıları gibi her enstrümanını alan...
2: Herkes tango çalmak istiyordu.
1: Evet.
2: Herkes çok hevesliydi. Biz de her geleni kırmadık ve 4 kişilik başladığımız grup. Ondan sonra o 14 ya da 15 kişiye evet. çıktı.
1: Evet, evet.
0: O grup sonra tango artıya evrildi.
2: Şöyle, o grup yaklaşık 3 sene kadar tango çaldı. Ve o dönemde herhalde... Türkiye'deki tek gruptu. Sonra İstanbul'da yeni gruplar da kurulmuştu. Tabii grubun sayısının artması işi biraz zorlaştırdı. Çünkü düzenlemelerin yapılması, herkesin hani disiplinli bir şekilde çalışması sayı arttıkça işi zorlaştırdığı için bir süre sonra biz orada devam etmeme kararı aldık. Biz tekrar ilk grubu kuran ekiple bu sefer Tango Artı'yı kurmaya karar verdik.
0: Tango Artı da 20 yılı geçti
2: tabii,
0: sanıyorum.
2: 2004 senesinde kuruldu Tango Artı.
0: Evet.
2: Tabii burada aslında hani işin ilginç tarafı Meltem'in dans ederken benim kulağıma o mırıldanmasıydı. Çünkü ben böyle bir müzisyen de olduğum için biraz takıntılı bir kişiliğim var. Böyle birisi yanında şarkı söylediği zaman her zaman tone olması, ne bileyim böyle hani müzikal olmasını bekleriz otomatikman. Ve böyle bu olmayınca da bir şey huzursuzluk olur genelde. Meltem dans ederken çok böyle tonda ve çok güzel sesi olması benim ilgimi çekti ve ben hemen direkt ona şey teklif ettim. Bak şurada piyano var, istersen gel bir şeyler çalayım sen de söyle diye. Aslında bütün hikayenin başlangıç noktası burası oldu. Evet. Yani buraya kadar hem orkestranın gelişi hem işte otüde açılan dersler böyle bir aslında tangoda farklı böyle ekoller, farklı şeyler olmuştu. Böyle tangonun ilerlemesine katkıda olan farklı ne derler durumlar. Onlar, o durumlardan bir tanesinin başlangıç noktası da bizim
1: evet, daha, kulağına müzik mırıldanma.
0: Evet.
1: Diyebiliriz yani.
0: Şimdi devam edeceğiz ama ilk müzik aramızı verelim istiyorum. Tabii. Çünkü sizin getirdiği sevgili Burak'ın kayıtlardan bu ilk söylediğiniz değil belki ama piyanoyla şu anda bir kayıt var elimizde. Onu seslendirdiğiniz Passionel.
1: Evet,
0: değil
1: çok
0: mi?
1: Da güzel bir başlangıç. Çünkü Passionel tutku da anlamına geliyor. Tam
0: evet,
1: tangoya.
0: Tangoda tutku zaten
1: uygun. Evet, iyi bir başlangıç.
0: Evet.
2: Ve o dönemde ben bandoneon çalmıyordum ve piyano çalıyordum. Evet. İlk grubumuzda da piyanistim aslında. Ve biz Meltem'le ikimiz hep çalardık. Yani beraber de ayrıca konserler verirdik. Hem onu da böyle onunla ilgisi olması açısından da Passionel çok güzel bir başlangıç olur diye düşünüyorum.
0: Evet, hemen ilk müzik aramızı veriyoruz. Passionel'i dinliyoruz. Meltem Anafarta Şendağ söylüyor. Hı-hı. Piyanoda Burak Şendağ var.

0: meditasyonları dinledik. Bu haftaki konuklarım Meltem Anafartaş Şendağ söyledi. Burak Şendağ piyanoda eşlik etti kendisine. Sohbetimize devam ediyoruz. Tango Artı'da kalmıştık ki 22 yıl olmuş siz başlayalı. Devam ediyorsunuz değil mi?
1: Evet, devam ediyoruz.
0: Evet, konserler devam ediyor. Sayı arttı mı? Kaç kişiyle çalışıyorsunuz?
1: Şöyle, Tango Artı'nın isminin Tango Artı olmasının bir sebebi var aslında.
0: Artabilir herhalde.
1: Evet. Aslında esnek olduğumuzun da bir işareti. Normal baktığımızda çekirdek kadromuz 4 kişi. Yani yıllar içerisinde aynı kafada, aynı bakış açısında hepimiz ODTÜ'lü. Mesela Kaan Yüksel piyanoda, ODTÜ matematik mezunu. Altuğ Bayrak kontrbasta, ODTÜ endüstri ürünleri tasarımı mezunu. Keza Burak'la ben de böyle temelde 4 kişiyiz. Keman zaman zaman grubumuza eşlik ediyor. Ama bunun dışında işte bir ney eşlik edebiliyor, farklı vokaller eşlik edebiliyor, bazı orkestralara eşlik edebiliyoruz. Yani böyle bir esnek bir yapımız var, yeni şeylere açığız. Ama sanırım 20 küsur yıl bir arada olabilecek en çekirdek ekip hiç değişmiyor. Tango artı yanına böyle değişik lezzetler, zevkler
0: Uzun yıllar devam etmenizi
1: eklenebiliyor.
0: diliyorum. Şimdi hemen aslında çok çalacağımız kayıtlar var. Hemen ikisiyle devam edelim istiyorum. Bu sanıyorum ilk kayıtlarınızdan değil belki ama seslendirdiğiniz.
2: Convencernos stüdyoya girip ilk kaydettiğimiz parçalardan bir tanesi. İlk girdiğimizde 4 parça kaydetmiştik. Onlardan bir tanesi Convencernos. Bu iki parçada da Meltem
1: Vals
2: vokaldi.
1: ikincisi de değil mi
2: Diğeri de
1: dostum?
2: bir tango vals. Dos Corazones.
0: Dos Corazones. Evet. Hemen iki parçayla bir müzik arası daha veriyoruz.

0: Tango Artı'dan iki tango daha dinledik. Konuklarımla sohbetimize devam ediyoruz. Burak Şendağ, sanıyorum sizin besteleriniz de var değil mi? Devam ediyorsunuz bestelere de.
1: Tabii ben ilk bestemi 2007 senesinde yapmıştım. Tabii bu beste deyince yani full düzenlemesiyle birlikte yani çalınabilir anlamda bestelerden bahsediyorum. Birçok bestem var, kaydedilmiş ya da kaydedilmemiş. Aynı zamanda belki ilerleyen dakikalarda bahsedeceğimiz o türde açtığım bir bestecilik, tango besteciliği konusu da var. Onu herhalde biraz sonra zaten bahsedeceğiz. Ama sıradaki çalacağımız parçanın biraz hikayesinden bahsetmek istiyorum.
0: Evet, hemen ilk parça Meltem Hanım'ın adını
1: Evet,
0: taşıyor zaten.
1: evet. Meltem with Meltem diye bir parça. Hani biraz garip duyuluyor olabilir. O da şöyle bir parça. Şöyle çıktı o beste. Gene böyle yanılmıyorsam Temmuz ya da Ağustos ayında çok sıcak bir günde. Ben evde bandoneon çalışırken sıcaktan böyle çok bunalmıştık. Böyle hafif bir esinti geldi şeyden, ne derler, pencereden mi ya da balkondan mı tam hatırlamıyorum. O hafif esintiyle böyle onun üzerine o konuyu anlatan bir beste bir anda çıkıverdi. Yani bestenin iki karakteri var. Birisi böyle o sıcak ve böyle hani hafif depresif bir anı şey yapıyor, anlatıyor. Kısa bir anda çok böyle neşeli bir temaya geçiyor ve orası o aslında Meltem anı, yani böyle o esinti anını ifade ediyor. Bu parçayı Meltem dememin sebebi o. Meltem with Meltem dememin sebebi de Meltem'in de ara sıra vokallerde o esintiyi
0: Sesini duyuyoruz.
1: sesiyle, evet,
0: Evet. Söz
1: ifade
0: değil.
1: etmesi.
0: Ama böyle şey gibi, hani sıcakta böyle serinler gibi
1: Evet.
0: bir ses gibi.
1: Ses
0: Evet.
1: efektleriyle desteklemesi değişik bir bestedir, evet.
0: Hemen ardından solo bandoneon değil mi? Bir parça
1: Evet.
0: daha var.
1: Evet, Astor Piazzolla'nın Rüyalar anlamına gelen Los Sueños adlı bir eserini solo bandoneon olarak seslendireceğim.
0: Dinliyoruz.

0: Burak Şendağ'ın bir bestesi Meltem Wit Meltem'i dinledik önce. Sonra solo bandoneonla Los Sueños'u seslendirdi. Burak Şendağ piyanoyla başladığınızı söylemiştiniz. Bandoneona geçiş nasıl oldu? O da uzun yıllardır sanıyorum.
1: Evet, o ilk bahsettiğim Agnolim grubunda ben normalde piyano çalıyordum ve biz birçok konser veriyorduk ama en çok karşılaştığımız tepkilerden birisi siz bir çok güzel tango çalıyorsunuz, güzel bir tango orkestrasınız ama bandoneon niye yok? En çok
0: Neden?
1: karşılaştığımız sorulardan bir tanesiydi. Bu tabii bir süre sonra benim tepki olarak tamam peki istiyorsanız ben bandoneon çalmaya niyetleneyim fikrinin oluşmasına sebep oldu. Tabii iş o kadar kolay olmadı. İlk başta akordeon, çünkü bandoneon nereden bulacağız? Hani öyle o zamanlarda çok böyle internet bile çok gelişmiş değildi.
0: Türkiye'de çalan da
1: Tabii.
0: bilmiyorduk.
1: Tabii. Ondan sonra ben akordeon çalmaya heveslendim. En azından onunla
0: Eşlik
1: evet
0: edip.
1: evet o şekilde çözeriz diye düşündüm. Fakat bizim şimdiki Tango Art'ta beraber çaldığımız Altuğ Bayrak, şimdiki kontrbasçımız Altuğ Bayrak, yok dedi, akordeon olmaz, çalacaksan sadece bandoneon çalarsın. Akordeonu kabul etmiyoruz diye böyle bir challenge koydu ortaya. Tamam dedim. İşte böyle araştırması, etmesi, edinmesi, böyle çok uzun bir hikayesi var. Onu böyle isterseniz bir programı götürecek kadar bir hikayesinin sonunda
0: Ama belki şey
1: bir...
0: söylenilebilir. Yani ben o arada TÜBİTAK bursuyla yurt dışına gittim 1 yıl ve orada New York'taydım ben ve tabii ki dans etmeye gidiyorum ve bandoneon çalan birileri var. Benim de kalbimde var ve uzaktayım da ülkeden ve orada biriyle tanıştım ben. New York'ta bir milongada. Dedim ki ben Türkiye'den geliyorum ve biz de tango söylüyoruz deyince karşımdaki adam bana, şimdi İngilizce söyleyeceğim, "Do you know Burak?" dedi. "Burak'ı tanıyor musun?" Yani dünyanın öteki ucundan bir adam bana, hani nasıl, fotoğrafımız var, Agnolin fotoğrafı onun bilgisayarından çıktı. Çünkü bir bandoneon mail grubu varmış, yazışıyorlarmış ve Burak kendini tanıtmış. Harika. Evet, biz bandoneona öyle eriştik çünkü bu kişi Hugo Aranguez bandoneon satıyordu zaten. Ve aslında hikayeyi, yani bandoneonla buluşma şansımızı oradan elde etmiş olduk. Ama tabii Burak'ın Türkiye'de bu konuda hiç eğitmen yokken, enstrüman dahi yokken, oturup kendi kendine kafasının içinde bandoneonu öğrenmesi tabii.
2: Siz dinleyerek mi oldu bu eğitim sürecinizi? Siz kendi kendinize
1: Yok,
0: yaptınız mı?
1: bir kutu yaptık. Kutunun etrafında düğmeler, bandoneonun notalarını aynı dizilimde olan
2: Daha
1: düğmeler.
2: bandoneon
1: Yok yok,
2: gelmedi.
1: öyle bir şey yok yani. Ben onu almak, bulmak zaten çok zor bir olay. Ben önce bunu çalabilir miyim teorik olarak denedim. Böyle 4-5 ay boyunca sadece bir kutuda parmaklarında boş düğmeleri basarak,
0: Aslında
1: hayalde notalar çalarak bandoneon öğrendim kendi
0: şöyle
1: kendime.
0: olmadı mı aslında? Ben Amerika'dayken Burak da geldi beni
1: Ha tabii, orada
0: ziyarete.
1: bir denememiz oldu.
0: Hugo'ya ziyarete gittik ve Burak'ın kucağına bandoneonu bıraktı.
1: Evet.
0: Hugo çaldı, çalamadı, yok dedi. Olmaz bu iş. Öyle bitti. Sonra ben döndükten sonra, bir de orada ben Hugo yardımcı da oldum. Ben biraz orada şarkı da söyledim bandoneonla bazı milonga gecelerinde. Döndüm Burak'a azıcık naz yaptım. Yani ben döndüm hiç bandoneonla şarkı söyleyemeyecek miyim gibi bir serzenişte bulundum. Onun üzerine işte biz bir kutu yaptık ve Burak orada çalışmaya başladı.
1: Tabii 4 ya da 5 aylık bir çalışmadan sonra ben kafamda süreci tamamladım. Ondan sonra bandoneon edinmek için işte şeylere başladık, girişimlere başladık. Edindikten sonra da elime alır almaz hemen çalmaya başladım. Yani o teori çok güzel tutmuştu.
0: Evet.
1: Yani sonuçta kendi kendime öğrendim. Ama seneler sonra ben yazılım geliştirme işinde de olduğum için birçok insanın bandoneon öğrenmesini kolaylaştıracak uygulamalar yaptım. Ve bu uygulamalar işte mobil şeylerde, storelarda bu insanların kolayca bandoneon öğrenmesini sağlayacak bir şekilde sunuluyor.
2: Onlara yol gösterici oldunuz.
1: Tabii evet, yani ben kendi çektiğim zorlukları başkası yaşamasın diye öyle bir uygulama yaparak bayağı bir insana ulaştım.
2: Evet, şimdi iki parça daha var değil mi sırada? Tango Artı Orkestrası'ndan Pedecido de Cielo.
1: Bir tango var.
2: Ardından yine Tango Artı'da Corralera.
1: Corralera.
2: Corralera,
1: Bir
2: evet.
1: milonga parçası. Hızlı bir, eğlenceli bir parça.
2: Evet, dinliyoruz sonra devam edeceğiz.

0: Tango Artı'dan iki parça daha dinledik. Konuklarımla sohbetimize devam ediyoruz. Burak Şendağ ve Meltem Anafar Taşendağ'la. Sizin bu bandoneondan biraz önce uzun uzun söz ettik. Sanıyorum artık bandoneonu öğretiyorsunuz da bu ODTÜ'deki tango müzikalitesi dersinize gelmek istiyorum. O uzun yıllardır devam ediyor, değil mi?
1: Evet, tango müzikalitesi dersi 6 dönem bitti. Sizinle en son buluştuğumuz zaman o dersi ben yeni açmıştım.
0: Söz etmiştik o zaman.
1: Evet,
0: Evet.
1: onun üzerine ben biraz daha çıtayı büyüterek bu sefer bir ders daha açtım. ODTÜ'deki Güzel Sanatlar ve Müzik bölümünde. Bu ders de tango besteciliği üzerine bir ders oldu. Buradaki amacım şuydu aslında. Tango müzikleri genelde en son böyle 1960-70'lerden sonra çok fazla yapılmamış. Hep eski parçalar yeniden düzenlenerek çalınıyor. Hem yeni bestecilerin çıkması hem de Türkiye'de yeni tango müziği üretimi olması için onu hedefleyerek açtığım derslerdi, ODTÜ'deki dersler. Bunlar 4 dönem devamlılık olan dersler. Ben şu anda hem ODTÜ'deki tango müziği, müzikalitesi dersi alan dansçı hem de bestecilik dersi alan müzisyen öğrencileri birleştirerek onlarla her dönem farklı projeler üretiyorum. Müzisyen öğrenciler hem beste yapmayı öğrenirken hem de tango çalmayı öğreniyorlar. Dansçı öğrenciler ise müzisyenlerle konuşmayı öğreniyorlar. Yani onlara dansçılar için açtığım ders aslında bir müzik dersi. Ve onların da en çok ihtiyacı olan eksik parçalarından birisi de müzik olduğu için dansçıların müzik öğrenmesini sağladım ve müzisyenlerle beraber performans gösterdikleri bir ders etkinliğine dönüştü. Bunun dışında ODTÜ'de bir oda orkestrası var ve klasik müzik çalıyorlarla her dönem farklı projeler üretiyorum. Müzisyen öğrenciler hem beste yapmayı öğrenirken hem de tango çalmayı öğreniyorlar. Dansçı öğrenciler ise müzisyenlerle konuşmayı öğreniyorlar. Yani onlara dansçılar için açtığım ders aslında bir müzik dersi. Ve onların da en çok ihtiyacı olan eksik parçalarından birisi de müzik olduğu için dansçıların müzik öğrenmesini sağladım ve müzisyenlerle beraber performans gösterdikleri bir

0: başladık ve onlarla ara ara tango eserleri seslendirmeye başladık. Onlar da böylece tango ile tanışmış oldu ve onların arasından da benden ders almaya gelen öğrencilerle birlikte tangoyu oldukça yaymaya başladık diyebilirim.
1: Konserler veriyorsunuz. 6
0: Evet.
1: kez verilmiş sanıyorum.
0: Evet, bu sene başladık ve bu sene 6 performans verdik Otto Oda Orkestrası ile beraber. Sanırım sırada çalacak olan parçamız da bunlardan birisi olacak.
1: Aslında tango severlerin yakından bildikleri bir parça.
2: Evet.
1: Meltem Hanım sanıyorum onun öyküsünü de anlatabilir.
2: Şöyle Astor Piazzolla.
1: Evet. Oblivion bu arada.
2: Evet. Evet,
1: Oblivion.
2: Oblivion. Astor Piazzolla tabii tangonun haylaz çocuğu, yaramaz çocuğu olarak biliniyor ve klasik müzikle ilgilenen herkes de Piazzolla'yı tanır. Arjantin tangosu her zaman tanınmayabilir ama Piazzolla çok yaygın biliniyor. Piazzolla tango nuevo akımı deniyor.
1: Evet.
2: Çok yeni bir dünyayı ya tanıtan bir hale getiriyor aslında kendi üslubuyla tangoyu. Fakat tabii Arjantin tango açısından tutucu bir memleket ve Piazzolla çok eleştiriliyor ve bu eleştiriler, ağır eleştiriler ve Arjantin'in politik iklimi sebebiyle Piazzolla aslında sürgün, Arjantin'e çok uzun süre gidemiyor ve bütün besteleri aslında kendi korkularını da yansıtıyor ve Oblivion'un kelime anlamı hiç var olmamış gibi unutulmak ya da unutmak anlamına geliyor. Ve bir rivayete göre de aslında Piazzolla'nın Arjantin tarafından unutulmuş olma korkusunu yansıttığı da söyleniyor. Bence Piazzolla'nın en dokunaklı parçalarından biri diye düşünüyorum ben.
1: Evet, şimdi Oblivion'u dinliyoruz. Otto Oda Orkestrası
0: Sizle beraber evet.
1: ile beraber.

0: Orkestrası'ndan Oblivion'u dinledik. Konuklarımla sohbetimize devam ediyoruz. Bu tango artıdan söz ettik ve artılarından da söz ettik. Sıradaki parçalar bu artılar, değil mi? Sıradaki parçadan söz eder misiniz?
1: Ben biraz bahsedeyim. Yani daha önce dediğim gibi tango artı olmamızın sebebi hani esnek, açık ve değişen, sürekli değişen bir grupta olmamız. Dört kişi dışında tabii ki. Ve tango artıya hakikaten çok böyle keyif aldığımız, sesiyle bizi büyüleyen, karakteriyle de bizi büyüleyen bir dostumuz Bilgin Canaz Neyzen ekibimize zaman zaman katkı sundu. Hakikaten Ney tango ile bir araya geldiğinde bambaşka bir yöne evriliyor ve biz Bilgin Canaz sayesinde öyle bir şeyi de tatmış olduk.
0: Yine Astor Piazzolla
1: Evet.
0: bestesi.
1: Evet, Çiğlin de Bacın. Değil mi?
0: Evet.
1: Yanlış
0: Evet.
1: bilmiyorsam.
0: Ünlü bir parça. Evet. O yorumu dinleyeceğiz. Hemen ardından bir parçamız daha var. Burada da sanıyorum yine Meltem Anafar'da ve Kaan Yüksel'le bu arada, değil mi, piyano?
1: Evet. Aslında bizim piyanistimiz, grubumuzun piyanisti Kaan Yüksel, Burak bandoneonu terfi ettiğinden beri. Dolayısıyla bizim hani düet de kayıt yapıyoruz, düet parçalarda söylüyoruz. Yani bütün parçalar enstrümanlarla, full enstrümanlarla değil, o parçada Kaan'la birlikte yaptığımız bir düet, Juju Verdi.
0: Evet, Juju verdi. Onu da dinleyeceğiz. Sonra bir parçamız daha var.

0: Geldik son parçamıza. Biraz önce söz etmiştim. Bu solo bandoneon değil mi? Nasıl bir eser?
1: Canaro in Paris, klasik bir tango eseri. Ama düzenlemesi bandoneon için yapılmış. Tabii biraz zorlayıcı bir eser diğerlerine göre. İki elin birbirinden bağımsız olarak, asenkron olarak hareket ettiği ve oldukça performans isteyen teknik bir parça. Bunu da son parça olarak herhalde seslendireceğiz.
0: Canaro in Paris değil mi? Çok teşekkür ediyorum programıma geldiğiniz için.
2: Biz de teşekkür ediyoruz davetiniz için. Çok keyifli her zaman.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ediyorum. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden, usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Heavy Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve İç Tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2020.

Bu söyleşi biraz mitolojiyi anımsatır. Phoenix kuşunun kısmi bir anlatısıdır sanki. Yanar, yanar, biter, perişan olur. Sonra daha görkemli olarak küllerinden doğar, geri gelir. Arada bu yanışlar ve yeniden doğuşlar tekrarlanır. Ancak final zaferdir. Phoenix, Anka kuşu, Zümrüdü Anka, artık ne dersek diyelim. Hem doğu hem de batı mitolojisiyle özdeşleşir, ta Mısır'a, Habeşistan'a kadar uzanır gider. Ali Darmar yalnızca bir besteci, bir eğitimci değil, iç dünyasında defalarca yanıp yeniden doğmuş bir insan. Yaşadığı her kırılma müziğine, duruşuna, sözlerine yansımış. Onun notalarında sadece armoni değil, içsel mücadelelerin, hayal kırıklıklarının ve büyük direnişlerin yankısı var. Bu kitap, onun kendi külleri içinden nasıl yeniden bir anlatıya dönüştüğünü, müzikle, sessizlikle, sabırla ördüğü o özgün hayat yolculuğunu anlatıyor. Yapmak istediğiniz ve inandığınız konudan asla vazgeçmeyin.

Absolut kulağa sahip, yetenekli ve her şeyden öte istekli bir çocuk. Beden yapısında şöyle bir özellik var. Beynindeki iki lob da bir arada çalışıyor. Bestelediği yapıtlarda eşi bulunmaz öğretmenliği ve yetiştirdiği öğrencileri kadar onların aileleriyle kurduğu yakınlık da çok ayrıcalıklı. Juilliard School of Music gibi Amerika'nın en önemli okullarından birisine hazırladığı öğrencileri kabul ettirmiş. Benim de eski bir arkadaşım ve çok güvenilir bir dostum olan Ali Darmar, çağdaş müziğin en soyuta gittiği yıllarda somut anlatımla bir duyguyu, bir olayı, bir görüntüyü betimler ve bu arada melodiyi de hiç elden bırakmaz. Bence 20. yüzyıl başlarındaki post-romantizmi daha yalın bir dille özümsemiş bir bestecidir. Kendi karakteri de çok romantiktir. Besteciliği gibi çok seçkin ve sabırlı bir öğretmendir. Yetiştirdiği öğrenciler bugün dünya sahnelerinde boy gösteriyor. Özel yaşamında iniş çıkışlar, bazen de derin aşkların içinde kayboluşları vardır. Sabırlı olmasını, icabında geri çekilmesini bilir. Daha küçücükken renkler ve sesler onu ayrı bir dünyaya taşımış. Her bir yapıtını nakış işler gibi incelikle dokur. Halen de içinden ne geliyorsa, ona ne vahiy oluyorsa, parapsikolojik güçlere inanarak yapıtlarını oluşturuyor. Daha da ilginç bir yönü var. O bir medyum. Olayları önceden haber veriyor ve son derece inançlı bir insan. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadsel'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde Müzik Tarihi, Estetik, Radyo ve Televizyonda Müzik Programcılığı ve Doktora Programında Zaman İçinde Müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir.

İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve iç tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: esintandathu. Wonke umuntu unelungelo lokamkelwa yonke indawo njengomuntu phambi komthetho.
1: Veya içtimai menşeli, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetmeksizin, iş bu beyannamede ilan olunan tekmil haklar ve bütün hürriyetlerden istifade edin. Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında gayri muhtar veya sahil bir egemenlik kayıtlaması.
2: Everyone has the right to marry and to found a family. Everyone is entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the state.
3: Artikel 22. Jeder hat das Mitglied.

0: Korsan Klasik.
1: Sizin için insan kardeşlerim, her şey sizin için. Gece de sizin için, gündüz de. Gündüz gün ışığı, gece ay ışığı. Ay ışığında yapraklar, yapraklarda merak, yapraklarda akıl. Gün ışığında bin bir yeşil. Sarılar da sizin için, pembeler de. Tenin avuca değişi, sıcaklığı, yumuşaklığı, yatıştaki rahatlık, merhabalar sizin için. Sizin için limanda sallanan direkler, günlerin isimleri, ayların isimleri, kayıkların boyaları sizin için. Sizin için postacının ayağı, testicinin eli, alınlardan akan ter, cephelerde harcanan kurşun. Sizin için mezarlar, mezar taşları, hapishaneler, kelepçeler, idam cezaları. Sizin için, her şey sizin için.

İtaka'ya doğru yola çıktığın zaman dile ki uzun sürsün yolculuğun. Serüven dolu, bilgi dolu olsun. Ne Lestrigonlardan kork, ne Kikloplardan, ne de öfkeli Poseidon'dan. Bunlardan hiçbiri çıkmaz karşına. Düşlerin yüce ise, gövdeni ve ruhunu ince bir heyecan sarmışsa eğer, ne Lestrigonlara rastlarsın, ne Kikloplara, ne azgın Poseidon'a. Onları sen kendi ruhunda taşımadıkça, kendi ruhun onları dikmedikçe karşına.

Dile ki uzun sürsün yolun. Nice yaz sabahları olsun. Eşsiz bir sevinç ve mutluluk içinde önceden hiç görmediğin limanlara girdiğin. Durup Fenike'nin çarşılarında eşi benzeri olmayan mallara. Sedefle mercan, abanozla kehribar ve her türlü baş döndürücü kokular. Bu baş döndürücü kokulardan al alabildiğin kadar. Nice Mısır şehirlerine uğra. Ne öğrenebilirsen öğrenmeye bak bilgelerinden. Hiç aklından çıkarma İthaka'yı. Oraya varmak senin başlıca yazgın. Ama yolculuğu tez bitirmeye de kalkma sakın. Varsın yıllarca sürsün daha iyi. Sonunda kocamış biri olarak demir at Adana'ya.

Yol boyunca kazandığın bunca şeylerle zengin, İtaka'nın sana zenginlik vermesini ummadan. Sana bu güzel yolculuğu verdi İtaka. O olmasa yola hiç çıkmayacaktın. Ama sana verecek bir şey yok bundan başka. Onu yoksul buluyorsan, aldanmış sanma kendini. Geçtiğin bunca deneyden sonra öyle bilgeleştin ki, artık elbet biliyorsundur ne anlama geldiğini İtakaların.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

Samuel Duşkin. Polonya doğumlu, Amerikalı kemancı, besteci ve eğitimci Samuel Duşkin, Igor Stravinsky ile yakın işbirliği ve 20. yüzyılın önemli keman eserlerini kayıtlar yoluyla dinleyicilere tanıtmasıyla anılır. 1903 yılında 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Duşkin, ilk müzik eğitimine New York'taki Müzik Sanatları Enstitüsü'nde başladı. Daha sonra Paris Konservatuvarı'nda kemancı Guillaume Remy ve besteci Gabriel Ganay'ın öğrencisi oldu. Ayrıca Fritz Kreisler ve Leopold Auer'i de etkili öğretmenleri arasında saydı. 1918'de Paris ve Londra'daki ilk konserlerinde

Birinden sonra 1924'te New York'ta bir resital veren sanatçı, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve İsrail'deki büyük orkestralarla performanslar sergileyerek uluslararası bir kariyer inşa etti. Bu performanslarda genellikle çağdaş repertuara ağırlık verdi. 1930'da Paris'te besteci Igor Stravinsky ile tanıştı. Stravinsky'nin re majör keman konçertosunun şekillenmesinde teknik tavsiyelerde bulundu. Stravinsky keman konçertosunu Duşkin'e ithaf etti. 1935'te Stravinsky yönetiminde konçertonun ilk kaydını yapan kemancı, eseri 60'tan fazla kez seslendirdiği kapsamlı bir turneye çıktı. Maurice Ravel'in Çigana'nın yanı sıra Sergei Prokofiev, Bohuslav Martinu, Gabriel Pierne ve George Gershwin'in eserlerinin dünya premierlerini gerçekleştiren Duşkin, virtüöz kariyerinin yanı sıra keman etütleri besteledi. Hem klasik hem de modern eserlerin keman ve piyano için transkripsiyonlarını yaptı. Hayatının ilerleyen dönemlerinde saygın bir keman tekniği öğretmeni olarak görev yapan Samuel Duşkin, 24 Haziran 1976'da Manhattan'daki evinde 84 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
1: Mutfak dedikodusu.
2: Şostakoviç, Puccini'nin operaları hakkında berbat diye haykıran Benjamin Britten'a, "Hayır Benjamin, yanılıyorsun. Harikulade operalar yazdı ama müziği berbattı." demiş. Hector Berlioz, "Gerçek müziğin ve müzisyenlerin baş belası olan divalardan iğreniyorum." demiş. Philip Glass, "Beni minimal besteci olarak tanımladılar. Bu tanımı gerçekte hiç kabul etmesem de alıştım." demiş.
0: Müzik Mutfağı Tadımlık'ta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık Sözler. Franz Schubert'in zamansız ölümünden sonra Burg Müller'in ölümünden daha üzücü bir ölüm olamazdı. Robert Schumann.

Alman besteci Norbert Burgmüller'in erken ölümün ardından bir hayli yakındı Schumann. Yakınmakta da haklıydı kendisiyle. Aynı yıl 1810'da doğan Norbert, 26 yaşında ölmeseydi bestecilik yeteneği kim bilir nasıl gelişecekti. Parlak ve duyarlı bir besteciydi. Umut vadeden kariyeri henüz 26 yaşında trajik bir şekilde sona erdi. Olağanüstü müzik yeteneğiyle donanmış olan Burgmüller, senfoniler, piyano konçertosu, oda müziği, vokal eserler ve diğer orkestra eserleri de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede eser besteledi. Yeteneklerine rağmen Burgmüller'in hayatı mücadelelerle geçti. Epilepsi hastasıydı. Duygusal sıkıntıya bir tepki olarak aşırı alkol tüketimi epilepsi nöbetlerini daha da kötüleştirdi. İki nişanlısından ayrılması yoğun bir üzüntü getirdi besteciye ve bu da hastalık ve depresyonla gölgelenen yaşamına olumsuz etki etti.

Baruch Müller ilk piyano konçertosunu bestelediğinde çağdaşı Robert Schumann'da Opus 92 ve Opus 134 sayılı iki piyano eserini bestelemişti. Bu eserler Schumann'ın en iyi eserleri olmasa da kendine özgü güzellikleriyle bir dehanın izlerini taşıyordu. Baruch Müller'in piyano konçertosunda ise kendinden emin bir akıcılık, Weber ve Hummel'in ruhunun izlerini taşıyan daha geleneksel özellikler vardı. Ancak herkesi büyüleyen şey konçertonun ikinci bölümüydü. Piyano, solo, cello ve orkestra arasında olağanüstü bir diyaloğun duyulduğu bu yavaş bölümde Baruch Müller her iki çalgının ve orkestranın birbirini ezmeden kendi sesini duyurmasına eşit olanak sağlamıştı. Baruch Müller'in erken ölümü bu türdeki tek eseri olan piyano konçertosunun etkisini ve yayılmasını ve yeterince takdir edilmesini sınırladı.

Burgmüller'in henüz 16 yaşındayken yazdığı piyano sonatını Schumann mükemmel bir eser olarak nitelendirmiş. Tutkulu, etkileyici ve dikkat çekici piyano sonatının açılış bölümü hakkında şunları yazmıştı. Bölüme yoğun, güzel ve güçlü bir tutku hakimken besteci heyecanının kontrolünde elinde tutuyor. Böylece kalbi hem coşturuyor hem de aynı anda sakinleştiriyor. Robert Schumann'ın yazılarında ve ara sıra yaptığı performanslarda Burgmüller'e verdiği destek, bestecinin eserlerinin tamamen unutulmamasını sağlamıştır.

Besteci Mendelssohn da Burgmüller'i destekledi ve konser programlarına dahil etti. Johannes Brahms da aynı şekilde. Schumann 1838'de Leipzig Gewandhaus'ta Mendelssohn yönetimindeki bir konserin ardından yazdığı yazıda Burgmüller'in 1. senfonisini son zamanlarda yaratılmış en soylu senfoni olarak değerlendirmişti. Beethoven ve Schubert'un etkilerini şaşırtıcı bir şekilde taşıyan Dominör Senfoni, Brahms ve Bruckner gibi romantik bestecilerin senfonik yeniliklerini de önceden haber veriyordu. 1830-1833 yılları arasında bestelenen senfoni 13 Kasım 1834'te Düsseldorf'ta premierini yaptı. Konser eleştirisinde Burgmüller'in kendine özgü sesiyle öne olarak değerlendirmişti. Beethoven ve Schubert'un etkilerini şaşırtıcı bir şekilde taşıyan Dominör Senfoni, Brahms ve Bruckner gibi romantik bestecilerin senfonik yeniliklerini de önceden haber veriyordu. 1830-1833 yılları arasında bestelenen senfoni 13 Kasım 1834'te Düsseldorf'ta premierini yaptı. Konser eleştirisinde

Norbert Burgmüller'in Opus 7 Re minör 2 no'lu yaylı dörtlüsü Burgmüller'in henüz genç bir delikanlı olduğu 1825-1826 yılları arasında bestelenmiş erken romantik oda müziğinin güzel bir örneğidir. Bu dörtlü Burgmüller'in kısa bir süre içinde yazdığı dört eserinden biridir ve Beethoven'la çağdaşlarının oda müziği gelenekleriyle olan derin bağını yansıtır. Müzik erken romantik tarzın ayırt edici özelliklerinden olan etkileyici melodiler ve dinamik kontrastlarla doludur. Burgmüller'in yazımı, biçime erken yaşta hakimiyetini ve lirikliği dramatik gerilimle dengeleme yeteneğini de gösterir. Bu nitelikler daha sonra Schumann ve hatta Brahms'ın eserlerinde de yankı bulacaktır. Gençlik dönemine ait olmasına rağmen dörtlünün ifade gücü ve yapısal netliği Burgmüller'in besteci olarak potansiyelini vurgulamaktadır.

Yaşamı boyunca sadece piyano konçertosu, birinci senfonisi, bazı koro parçaları halka açık olarak seslendirilen Burgmüller'in eserlerinden bazıları 1980'lerde yeniden gündeme getirildi. Klasik müzik tarihinde yeniden yankı bulan eserleri 1986 yılında Düsseldorf'ta Burgmüller'in ölümünün 150. yıl dönümünü anma konserinde ilk kez seslendirildi. Kabul edelim ki onun hakkında çok az şey biliyoruz. Alman besteci Burgmüller'in hayatı ve kariyeri kısa sürmüş olsa da ardında bıraktığı zengin müzik mirası büyüleyici. Hak ettiği ilgiyi göremeden yaşama veda eden Norbert Burgmüller hakkında Alman oyun yazarı, romancı ve şair Karl Immermann bir keresinde şunları yazmış. Burgmüller hiçbir notayı sadece var olsun diye yazmadı. Her ton yaşayan bir gereklilikten doğdu. Kendini hissedilmeyen, geleneksel yollarla tatmin etmektense o bir şeyi bitmemiş bırakmayı tercih etti.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımda çok değerli iki konuğum var. Burak Şendağ, bandoneon sanatçısı ve Meltem Anafartı Şendağ. Nihayet programlarımız uydu ve Meltem Hanım da şu anda stüdyoda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Ben Burak Bey'in de izniyle Meltem Hanım'dan başlamak istiyorum önce. Çünkü ilk defa burada programa geliyor. Aslında ikiniz ODTÜ mezunusunuz değil mi? İkiniz de ODTÜ'de eğitim almışsınız.
1: Evet, evet. Doğru.
0: Siz psikoloji.
1: Ben psikoloji.
0: Psikolojiyi seçtiniz. Burak Bey fizik.
2: Evet, doğru.
0: Bir şekilde tanıştınız ama sonra mı oldu, okuldan sonra mı?
1: Sonra oldu. Bizim 2 yaş farkımız var.
0: Evet.
1: Ama binalar yakın. Temel bilim olunca psikolojinin yanındaydı aslında fizikte, fakat hiç karşılaşmadık. Ne zamandı? Yüksek lisansta mıydım ben? Acaba tangoya başladığımda. Ya yüksek lisanstaydım ya doktoradaydım. Muhtemelen doktora yapıyorken. Ben yine ODTÜ'deydim ama Burak'ın ODTÜ öyküsü bitmişti. Hiç karşılaşmadık. Bu kadar yakın birlikteliğimiz, fiziki olarak birlikte olsak da hiç yüz yüze karşılaşmamıştık.
0: Ama tango sizi bir araya getirdi.
1: Getirdi, evet, evet.
0: Evet. Biraz sizinle ilk yıllarınızdan, hani müzik, yani şarkı söylemek hep vardı herhalde yaşamınızda.
1: Tabii, tabii, yani çocukluğumdan beri.
0: Vardı.
1: Evet.
0: Ama ODTÜ'de Yıldız İbrahimova'yla caz çalışmışsınız. O evet. Dönem nasıl, da oradan başlayalım mı?
1: Ya büyük şans tabii. Yani ODTÜ'nün sağladığı imkanlar diyelim. Kültür İşleri bölümü var. Yanlış söylüyorsam düzelt hayatım lütfen. Kültür İşleri.
2: Müzik ve Güzel Sanat.
1: Müzik ve Güzel Sanat. Ha, teşekkür ederim. Orada böyle herkese hitap edebilecek dersler açılıyordu. Yıldız İbrahimova'nın Türkiye'ye ilk geldiği yıl, ODTÜ'de ilk ders verdiği sene uygulamalı caz dersi. Büyük bir heyecanla gittim. Ben enstrüman da çalmadığım için, yani hep bir topluluğun içine girmem bir şekilde gerekiyor. Çünkü tek başına ses, hani ilerleyecek bir durum değil. Dolayısıyla büyük bir keyifle almıştım 2 dönem üst üste dersini. Yıldız Hoca'yla aynı odanın içinde olmak bile, yani o kadar güçlü bir ses, o kadar güçlü bir duruş, çok keyifliydi benim için. Ve öyle aslında böyle kalbimi biraz daha müziğe, hani profesyonel demeyeceğim ama yarı profesyonel olacak niyetim oradan başladı.
0: Sonra tango, tango söylüyorsunuz artık.
1: Evet, ama dansla başladı tabii. Yani doğrudan tango
0: söylemek
1: müziğiyle
0: değil,
1: başladı.
0: Tabii
1: tabii tabii. Tabii, tabii. Önce dansla başladı.
0: Evet, evet.
2: Bir anlat istersen hikayemizi.
1: Yani şöyle, yine böyle değişik heyecanlar arıyoruz tabii. Yani ODTÜ'lülerin biraz da özelliği o. Yani bir şeyle yetinmiyoruz. Hayatı biraz renkli hale getirmek lazım. Ne yapabiliriz derken, hani hep böyle bir içimde de dans da var. Her kadının da olur aslında bir yerde, değil mi? Kalbimize düşer. Ne olabilir falan diye düşündüğümde çok eskilerden bir arkadaş. O sırada Türkiye'deydi. Önder. O da kendi de klasik gitarcıydı. O bir tango gecesine davet etti. Gel izle. Neva Palas'ta o zaman milongalar, tango geceleri yapılıyordu. Ay, kalbime düştü tabii yani. Hani böyle caza da benziyor. Çünkü özgür. Hani sınırları geniş. Benim hani kalbimi oradan tuttu. Sonra derse başladım. Derken Neva Palas cuma akşamları, o zaman eskilerde tek gündü. Milongalara gidiyorum. Bir tane adam beni dansa kaldırdı. Uzun boylu. Hani ben daha böyle yeni başlamışım, adım atamıyorum. O kendine çok güveniyor. Hani dans edelim mi diye geliyor. O kalkış, o kalkış işte, orada da Burak beni dansa kaldırmıştı. Öyle çok hızlı adapte olduk. İşte böyle ben şarkıları mırıldanmaya çalışıyorum. Burak duyuyor. O da zaten koristmiş. Hani o zaman Ankapello korosunda. Öyle böyle bir tabii flörtleşmeye başladık. Neva Palas'ta bir piyano vardı. Herkes gittikten sonra bizi tolere ediyorlardı. Burak piyanonun başına oturuyordu. Ben yanına geçiyordum. İşte o çalıyordu, ben söylüyordum falan derken oradan böyle son hız Altu Bayrak, kontrbasçımız yanımıza geldi. Aa, ben de çalayım der demez biz birdenbire bir 12 kişi miydik? 13 kişi miydik?
2: Önce 4 kişi olarak bir grup kurduk.
1: Ama Agnolime...
2: Tabii çok hızlı, çok hızlı çok bir hızlı şekilde büyüdü grup. Yani çünkü herkes...
1: Mızıkacıları gibi her enstrümanını alan...
2: Herkes tango çalmak istiyordu.
1: Evet.
2: Herkes çok hevesliydi. Biz de her geleni kırmadık ve 4 kişilik başladığımız grup. Ondan sonra o 14 ya da 15 kişiye çıktı.
1: Evet, evet.
0: O grup tabii sonra Tango Artı'ya evrildi.
2: Şöyle, o grup yaklaşık 3 sene kadar tango çaldı. Ve o dönemde herhalde Türkiye'deki tek gruptu. Sonra İstanbul'da yeni gruplar da kurulmuştu. Tabii grubun sayısının artması işi biraz zorlaştırdı. Çünkü düzenlemelerin yapılması, herkesin hani disiplinli bir şekilde çalışması sayı arttıkça işi zorlaştırdığı için bir süre sonra biz orada devam etmeme kararı aldık. Biz tekrar ilk grubu kuran ekiple bu sefer Tango Artı'yı kurmaya karar verdik.
0: Tango Artı da 20 yılı geçti
2: tabii,
0: sanıyorum.
2: 2004 senesinde kuruldu Tango Artı.
0: Evet.
2: Tabii burada aslında hani işin ilginç tarafı Meltem'in dans ederken benim kulağıma o mırıldanmasıydı. Çünkü ben böyle bir müzisyen de oldum ki biraz takıntılı bir kişiliğim var. Böyle birisi yanında şarkı söylediği zaman her zaman tone olması, ne bileyim böyle hani müzikal olmasını bekleriz otomatikman. Ve böyle bu olmayınca da bir şey huzursuzluk olur genelde. Meltem dans ederken çok böyle tonda ve çok güzel sesi olması benim ilgimi çekti ve ben hemen direkt ona şey teklif ettim. Bak şurada piyano var, istersen gel bir şeyler çalayım sen de söyle diye. Aslında bütün hikayenin başlangıç noktası burası oldu. Evet. Yani buraya kadar hem orkestranın gelişi hem işte OTTÜ'de açılan dersler böyle bir aslında tangoda farklı böyle ekoller, farklı şeyler olmuştu. Böyle tangonun ilerlemesine katkıda olan farklı ne derler durumlar. Onlar, o durumlardan bir tanesinin başlangıç noktası da bizim
1: evet, dan, kulağına müzik mırıldanma.
0: Evet.
1: Diyebiliriz yani.
0: Şimdi başlangıç ben de devam edeceğiz ama ilk müzik aramızı verelim istiyorum. Tabii. Çünkü sizin getirdiği sevgili Burak'ın kayıtlardan bu ilk söylediğiniz değil belki ama piyanoyla şu anda bir kayıt var elimizde. Onu seslendirdiğiniz Passionnel.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Çok da güzel bir başlangıç. Çünkü Passionnel tutku da anlamına geliyor. Tam
0: evet,
1: tangoya.
0: Evet, tangoda tutku zaten
1: uygun. Evet, iyi bir başlangıç.
0: Evet.
2: Ve o dönemde ben bandoneon çalmıyordum ve piyano çalıyordum. Evet. İlk grubumuzda da piyanisttim aslında. Ve biz Meltem'le ikimiz hep çalardık. Yani beraber de ayrıca konserler verirdik. Hem onu da böyle ya onunla ilgisi olması açısından da Passionnel çok güzel bir başlangıç olur diye düşünüyorum.
0: Evet, hemen ilk müzik aramızı veriyoruz. Passionnel'i dinliyoruz. Meltem Anafarta Şendağ söylüyor. Hı-hı. Piyanoda Burak Şendağ var.

0: Passionnel'i dinledik. Bu haftaki konuklarım Meltem Anafartaş Şendağ söyledi. Burak Şendağ piyanoda eşlik etti kendisine. Sohbetimize devam ediyoruz. Tango Artı'da kalmıştık ki 22 yıl olmuş siz başlayalı. Devam ediyorsunuz değil mi?
1: Evet, devam ediyoruz.
0: Evet, konserler devam ediyor. Sayı arttı mı? Kaç kişiyle çalışıyorsunuz?
1: Şöyle Tango Artı'nın isminin Tango Artı olmasının bir sebebi var aslında.
0: Artabilir herhalde.
1: Evet. Aslında esnek olduğumuzun da bir işareti. Normal baktığımızda çekirdek kadromuz 4 kişi. Yani yıllar içerisinde aynı kafada, aynı bakış açısında hepimiz ODTÜ'lü. Mesela Kaan Yüksel piyanoda, ODTÜ matematik mezunu. Altuğ Bayrak kontrbasta, ODTÜ endüstri ürünleri tasarımı mezunu. Keza Burak'la ben de öyle. Temelde 4 kişiyiz. Keman zaman zaman grubumuza eşlik ediyor. Ama bunun dışında işte bir ney eşlik edebiliyor, farklı vokaller eşlik edebiliyor, bazı orkestralara eşlik edebiliyoruz. Yani böyle bir esnek bir yapımız var, yeni şeylere açığız. Ama sanırım 20 küsur yıl bir arada olabilecek en çekirdek ekip hiç değişmiyor. Tango artı yanına böyle değişik lezzetler, zevkler
0: Uzun yıllar devam etmenizi
1: eklenebiliyor.
0: diliyorum. Şimdi hemen aslında çok çalacağımız kayıtlar var. Hemen ikisiyle devam edelim istiyorum. Bu sanıyorum ilk kayıtlarınızdan değil belki ama seslendirdiğiniz.
2: Convencernos stüdyoya girip ilk kaydettiğimiz parçalardan bir tanesi. İlk girdiğimizde 4 parça kaydetmiştik. Onlardan bir tanesi Convencernos. Bu 2 parçada da Meltem vokaldi.
1: Vals ikincisi de
2: Birisi,
1: değil mi
2: diğeri de bir
1: dostum?
2: tango vals. Dos Corazones.
0: Dos Corazones. Evet. Hemen iki parçayla bir müzik arası daha veriyoruz.
3: Convencernos que somos

0: Tango Artı'dan iki tango daha dinledik. Konuklarımla sohbetimize devam ediyoruz. Burak Şendağ, sanıyorum sizin besteleriniz de var değil mi? Devam ediyorsunuz bestelere de.
1: Tabii ben ilk bestemi 2007 senesinde yapmıştım. Tabii bu beste deyince yani full düzenlemesiyle birlikte yani çalınabilir anlamda bestelerden bahsediyorum. Birçok bestem var, kaydedilmiş ya da kaydedilmemiş. Aynı zamanda belki ilerleyen dakikalarda bahsedeceğimiz Otüde açtığım bir bestecilik, tango besteciliği konusu da var. Onu herhalde biraz sonra zaten bahsedeceğiz. Ama sıradaki çalacağımız parçanın biraz hikayesinden bahsetmek istiyorum.
0: Evet, hemen ilk parça Meltem Hanım'ın adını
1: Evet,
0: taşıyor zaten.
1: evet. Meltem with Meltem diye bir parça. Hani biraz garip duyuluyor olabilir. O da şöyle bir parça. Şöyle çıktı o beste. Gene böyle yanılmıyorsam Temmuz ya da Ağustos ayında çok sıcak bir günde. Ben evde bandoneon çalışırken sıcaktan böyle çok bunalmıştık. Böyle hafif bir esinti geldi şeyden ne derler pencereden mi ya da balkondan mı tam hatırlamıyorum. O hafif esintiyle böyle onun üzerine o konuyu anlatan bir beste bir anda çıkıverdi. Yani bestenin iki karakteri var. Birisi böyle o sıcak ve böyle hani hafif depresif bir anı şey yapıyor, anlatıyor. Kısa bir anda çok böyle neşeli bir temaya geçiyor ve orası o aslında Meltem anı yani böyle o esinti anını ifade ediyor. Bu parçayı Meltem dememin sebebi o. Meltem with Meltem dememin sebebi de Meltem'in de ara sıra vokallerde o esintiyi
0: Sesini duyuyoruz.
1: sesiyle evet
0: Evet. Söz
1: ifade
0: değil.
1: etmesi.
0: Ama böyle şey gibi hani sıcakta ve
1: Evet.
0: serinler gibi ses
1: Ses,
0: gelir.
1: evet, ses efektleriyle desteklemesi değişik bir bestedir, evet.
0: Hemen ardından solo bandoneon değil mi? Bir parça daha
1: Evet,
0: var.
1: Astor Piazzolla'nın Rüyalar anlamına gelen Los Sueños adlı bir eserini solo bandoneon olarak seslendireceğim.
0: Dinliyoruz.

0: Burak Şendağ'ın bir bestesi Meltem Witt Meltem'i dinledik önce. Sonra solo bandoneonla Los Sueños'u seslendirdi. Burak Şendağ piyanoyla başladığınızı söylemiştiniz. Bandoneona geçiş nasıl oldu? O da uzun yıllardır sanıyorum.
1: Evet, o ilk bahsettiğim Agnolim grubunda ben normalde piyano çalıyordum ve biz birçok konser veriyorduk ama en çok karşılaştığımız tepkilerden birisi siz bir çok güzel tango çalıyorsunuz, güzel bir tango orkestrasınız ama bandoneon niye yok? En çok
0: Neden?
1: karşılaştığımız sorulardan bir tanesiydi. Bu tabii bir süre sonra benim tepki olarak tamam peki istiyorsanız ben bandoneon çalmaya niyetleneyim fikrinin oluşmasına sebep oldu. Tabii iş o kadar kolay olmadı. İlk başta akordeon çünkü bandoneon nereden bulacağız? Hani öyle o zamanlarda çok böyle internet bile çok gelişmiş değildi.
0: Türkiye'de çalan da
1: Tabii.
0: bilmiyorduk.
1: Tabii. Ondan sonra ben akordeon çalmaya heveslendim. En azından onunla
0: Eşlik
1: evet
0: edip.
1: evet o şekilde çözeriz diye düşündüm. Fakat bizim şimdiki Tango Art'ta beraber çaldığımız Alto Bayrak, şimdiki kontrbasçımız Alto Bayrak. Yok dedi akordeon olmaz çalacaksan sadece bandoneon çalarsın. Akordeonu kabul etmiyoruz diye böyle bir challenge koydu ortaya. Tamam dedim. İşte böyle araştırması, etmesi, edinmesi böyle çok uzun bir hikayesi var. Onu böyle isterseniz bir programı götürecek kadar bir hikayesinin sonunda
0: Ama belki şey
1: bir...
0: söylenilebilir. Yani ben o arada TÜBİTAK bursuyla yurt dışına gittim 1 yıl ve orada New York'taydım ben ve tabii ki dans etmeye gidiyorum ve bandoneon çalan birileri var. Benim de kalbimde var ve uzaktayım da ülkeden ve orada biriyle tanıştım ben. New York'ta bir milongada. Dedim ki ben Türkiye'den geliyorum ve biz de tango söylüyoruz deyince karşımdaki adam bana, şimdi İngilizce söyleyeceğim, "Do you know Burak?" dedi. "Burak'ı tanıyor musun?" Yani dünyanın öteki ucundan bir adam bana, hani nasıl, fotoğrafımız var, Agnol'in fotoğrafı onun bilgisayarından çıktı. Çünkü bir bandoneon mail grubu varmış, yazışıyorlarmış ve Burak kendini tanıtmış. Harika. Evet, biz bandoneona öyle eriştik çünkü bu kişi Hugo Aranguez bandoneon satıyordu zaten. Ve aslında hikayeyi, yani bandoneonla buluşma şansımızı oradan elde etmiş olduk. Ama tabii Burak'ın Türkiye'de bu konuda hiç eğitmen yokken, enstrüman dahi yokken, oturup kendi kendine kafasının içinde bandoneonu öğrenmesi tabii. Siz dinleyerek mi oldu bu eğitim sürecinizi? Siz kendi kendinize
1: Yok,
0: yaptınız mı?
1: bir kutu yaptık. Kutunun etrafında düğmeler, bandoneonun notalarını aynı dizilimde olan
0: Daha
1: düğmeler.
0: bandoneon
1: Yok yok
0: gelmedi.
1: öyle bir şey yok yani. Ben onu almak, bulmak zaten çok zor bir olay. Ben önce bunu çalabilir miyim? Teorik olarak denedim. Böyle 4-5 ay boyunca sadece bir kutuda parmaklarında boş düğmeleri basarak,
0: Aslında
1: hayalde notalar çalarak bandoneon öğrendim kendi
0: şöyle
1: kendime.
0: olmadı mı aslında? Ben Amerika'dayken Burak da geldi beni
1: Ha tabii orada
0: ziyarete.
1: bir denememiz oldu.
0: Hugo'ya ziyarete gittik ve Burak'ın kucağına bandoneonu bıraktı.
1: Evet.
0: Hugo çaldı, çalamadı, yok dedi. Olmaz bu iş. Öyle bitti. Sonra ben döndükten sonra, bir de orada ben Hugo yardımcı da oldum. Ben biraz orada şarkı da söyledim bandoneonla bazı milonga gecelerinde. Döndüm Burak'a azıcık naz yaptım. Yani ben döndüm hiç bandoneonla şarkı söyleyemeyecek miyim gibi bir serzenişte bulundum. Onun üzerine işte biz bir kutu yaptık ve Burak orada çalışmaya başladı.
1: Tabii 4 ya da 5 aylık bir çalışmadan sonra ben kafamda süreci tamamladım. Ondan sonra bandoneon edinmek için şeylere başladık, girişimlere başladık. Edindikten sonra da elime alır almaz hemen çalmaya başladım. Yani o teori çok güzel tutmuştu.
0: Evet.
1: Yani sonuçta kendi kendime öğrendim. Ama seneler sonra ben yazılım geliştirme işinde de olduğum için birçok insanın bandoneon öğrenmesini kolaylaştıracak uygulamalar yaptım. Ve bu uygulamalar mobil şeylerde, storelarda bu insanların kolayca bandoneon öğrenmesini sağlayacak bir şekilde sunuluyor.
0: Onlara yol gösterici oldunuz.
1: Tabii evet yani ben kendi çektiğim zorlukları başkası yaşamasın diye öyle bir uygulama yaparak bayağı bir insana ulaştım.
0: Evet, şimdi iki parça daha var değil mi sırada? Tango Artı Orkestrası'ndan Pedacito de Cielo.
1: Bir tango var.
0: Ardından yine Tango Artı'da Corralera.
1: Corralera.
0: Corralera,
1: Bir
0: evet.
1: milonga parçası. Hızlı bir, eğlenceli bir parça.
0: Evet, dinliyoruz sonra devam edeceğiz.

0: Tango Artı'dan iki parça daha dinledik. Konuklarımla sohbetimize devam ediyoruz. Burak Şendağ ve Meltem Anafar Taşendağ'la. Sizin bu bandoneondan biraz önce uzun uzun söz ettik. Sanıyorum artık bandoneonu öğretiyorsunuz da bu Otü'deki tango müzikalitesi dersinize gelmek istiyorum. O uzun yıllardır devam ediyor, değil mi?
1: Evet, tango müzikalitesi dersi 6 dönem bitti. Sizinle en son buluştuğumuz zaman o dersi ben yeni açmıştım.
0: Söz etmiştik o zaman.
1: Evet,
0: Evet.
1: onun üzerine ben biraz daha çıtayı büyüterek bu sefer bir ders daha açtım. Otü'deki Güzel Sanatlar ve Müzik bölümünde. Bu ders de tango besteciliği üzerine bir ders oldu. Buradaki amacım şuydu aslında. Tango müzikleri genelde en son böyle 1960-70'lerden sonra çok fazla yapılmamış. Hep eski parçalar yeniden düzenlenerek çalınıyor. Hem yeni bestecilerin çıkması hem de Türkiye'de yeni tango müziği üretimi olması için onu hedefleyerek açtığım derslerdi, o tipteki dersler. Bunlar 4 dönem devamlılık olan dersler. Ben şu anda hem ODTÜ'deki tango müziği, müzikalitesi dersi alan dansçı hem de bestecilik dersi alan müzisyen öğrencileri birleştirerek onlarla her dönem farklı projeler üretiyorum. Müzisyen öğrenciler hem beste yapmayı öğrenirken hem de tango çalmayı öğreniyorlar. Dansçı öğrenciler ise müzisyenlerle konuşmayı öğreniyorlar. Yani onlara dansçılar için açtığım ders aslında bir müzik dersi. Ve onların da en çok ihtiyacı olan eksik parçalarından birisi de müzik olduğu için dansçıların müzik öğrenmesini sağladım ve müzisyenlerle beraber performans gösterdikleri bir ders etkinliğine dönüştü. Bunun dışında ODTÜ'de bir oda orkestrası var ve klasik müzik çalıyorlar. Yaklaşık 30'dan fazla öğrencinin geçen sene kurduğu bir orkestra. Onlarla beraber de çalışmaya başladık ve onlarla ara ara tango eserleri seslendirmeye başladık. Onlar da böylece tango ile tanışmış oldu ve onların arasından da benden ders almaya gelen öğrencilerle birlikte ODTÜ'de tangoyu oldukça yaymaya başladık diyebilirim.
0: Konserler veriyorsunuz. Altı
1: Evet.
0: kez verilmiş sanıyorum.
1: Evet, bu sene başladık ve bu sene 6 performans verdik Otto Orkestrası ile beraber. Sanırım sırada çalacak olan
0: Evet,
1: parçamız da
0: evet.
1: bunlardan birisi olacak.
0: Aslında tango severlerin yakından bildikleri bir parça.
2: Evet.
0: Meltem Hanım sanıyorum onun öyküsünü de anlatabilir.
2: Şöyle Astor Piazzolla.
0: Evet. Oblivion bu arada.
2: Evet.
0: Oblivion
2: Evet,
0: dinleyeceğiz.
2: Oblivion. Astor Piazzolla tabii tangonun haylaz çocuğu, yaramaz çocuğu olarak biliniyor ve klasik müzikle ilgilenen herkes de Piazzolla'yı tanır. Arjantin tangosu her zaman tanınmayabilir ama Piazzolla çok yaygın biliniyor. Piazzolla tango nuevo akımı deniyor.
0: Evet.
2: Çok yeni bir dünyayı ya tanıtan bir hale getiriyor aslında kendi üslubuyla tangoyu. Fakat tabii Arjantin tango açısından tutucu bir memleket ve Piazzolla çok eleştiriliyor ve bu eleştiriler, ağır eleştiriler ve Arjantin'in politik iklimi sebebiyle Piazzolla aslında sürgün, Arjantin'e çok uzun süre gidemiyor. Ve bütün besteleri aslında kendi korkularını da yansıtıyor ve Oblivion'un kelime anlamı hiç var olmamış gibi unutulmak ya da unutmak anlamına geliyor. Ve bir rivayete göre de aslında Piazzolla'nın Arjantin tarafından unutulmuş olma korkusunu yansıttığı da söyleniyor. Bence Piazzolla'nın en dokunaklı parçalarından biri diye düşünüyorum ben.
0: Evet, şimdi Oblivion'u dinliyoruz. ODTÜ Oda Orkestrası
1: Sizle beraber, evet.
0: beraber.

0: Orkestrası'ndan Oblivion'u dinledik. Konuklarımla sohbetimize devam ediyoruz. Bu tango artıdan söz ettik ve artılarından da söz ettik. Sıradaki parçalar bu artılar, değil mi? Sıradaki parçadan söz eder misiniz?
1: Ben biraz bahsedeyim. Yani daha önce dediğim gibi tango artı olmamızın sebebi hani esnek, açık ve değişen, sürekli değişen bir grupta olmamız. Dört kişi dışında tabii ki. Ve tango artıya hakikaten çok böyle keyif aldığımız, sesiyle bizi büyüleyen, karakteriyle de bizi büyüleyen bir dostumuz Bilgin Canaz Neysen ekibimize zaman zaman katkı sundu. Hakikaten Ney tango ile bir araya geldiğinde bambaşka bir yöne evriliyor ve biz Bilgin Canaz sayesinde öyle bir şeyi de tatmış olduk.
0: Yine Astor Piazzolla
1: Evet.
0: bestesi.
1: Evet, Çiklin de Baçin. Değil mi?
0: Evet.
1: Yanlış
0: Evet. Ünlü bir parça.
1: bilmiyorum.
0: Evet. Oyomu dinleyeceğiz. Hemen ardından bir parçamız daha var. Burada da sanıyorum yine Meltem Anafar'da ve Kaan Yüksel'le bu arada, değil mi, piyano?
1: Evet. Aslında bizim piyanistimiz, grubumuzun piyanisti Kaan Yüksel, Burak bandoneonu terfi ettiğinden beri. Dolayısıyla bizim hani düet de kayıt yapıyoruz, düet parçalarda söylüyoruz. Yani bütün parçalar enstrümanlarla, full enstrümanlarla değil. O parçada Kaan'la birlikte yaptığımız bir düet, Juju verdi.
0: Evet, Juro verdi. Onu da dinleyeceğiz. Sonra bir parçamız daha var.

0: geldik son parçamıza. Biraz önce söz etmiştim. Bu Solo Bandoneon değil mi? Nasıl bir eser?
1: Canaro in Paris, klasik bir tango eseri. Ama düzenlemesi bandoneon için yapılmış. Tabii biraz zorlayıcı bir eser diğerlerine göre. İki elin birbirinden bağımsız olarak, asenkron olarak hareket ettiği ve oldukça performans isteyen teknik bir parça. Bunu da son parça olarak herhalde seslendireceğiz.
0: Canaro in Paris değil mi? Çok teşekkür ediyorum programıma geldiğiniz için.
2: Biz de teşekkür ediyoruz davetiniz için. Çok keyifli her zaman.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ediyorum. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden, usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Have a Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

Borusan Klasik. Uyan Neo. Hazırlayan ve sunan Bestesu Bayramoğlu. Borusan Klasik'in değerli dinleyicileri, Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Bestesu Bayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün açılışımızı Luke Howard'ın Galileo isimli albümünden Near and Far isimli eserle yapacağız. Bugün Uyan Neo'yu biraz planlarken ya da çalacağım eserleri düşünürken biraz daldan dala hareket edeceğimiz, bir renk paletinde renkten renge dolaşacağımız bir seçki hazırlamak istedim. Near and Far bunun için çok keyifli bir başlangıç, çünkü bestecinin klasik müzik ve blues müziği harmanlayarak bestelediği ve doğaçladığı pek çok eserden oluşan bir albümün bir parçası bu. Dolayısıyla bugün Neo'muz biraz macera perest olacak. Hoş geldiniz.

Hugh Bevingham'in Prehension isimli albümünden Ab Ovo isimli eseri dinledik. Aslında bu eseri daha önce birkaç kere radyoda çaldım. Çok da sevdiğim, minimal diline hayran olduğum, beni manen çok dinlendiren bir eser. Fakat Ab Ovo'nun anlamını hiç merak etmemişim bu zamana kadar. Ve bugün araştırmak istedim. Latince'de başlangıçtan, kökenden, yumurtadan anlamına gelen bir deyişmiş. Bu terim Leda ve Zeus'un çocuğu olan ve ikiz yumurtalardan birinden doğan Truvalı Helen'ın doğumunu anlatan Yunan mitine atıfta bulunurmuş. Şimdi sırada Oliver Arnalds'ın The Invisible kısa çalarından Respite ve Epilogue.

Borusan Klasik'te Uyan Neo programında Chad Lawson'ın Breed isimli albümünden To Hold the Stars in the Palm of Your Hand isimli eseri dinledik. Oldukça meditatif bir eser olduğunu düşünüyorum. Sırada da bana yine bu hisleri çağrıştıran bir eseri seçmek istedim. Çok sevdiğim, Uyan Neo'da ağırlamaktan çok mutlu olduğum ve dinlemeye bayıldığım bir besteci. Ola Yaylo. Kendisinin Dark Night, Luminous Night isimli kısaçalarından Dark Night of the Soul isimli eseri dinleyeceğiz. Eserin başlangıcı bana biraz Philip Glass'ın üslubunu anımsatıyor. Fakat tabii eser böyle kalmıyor ve oldukça da uzun bir eser olduğu için hem pek çok çeşitlemeye, değişime, yeni fikirlere maruz kalıyor hem de aynı zamanda bugün hani benim de oldukça yer vermek istediğim daldan dala, renkten renge dolaşan çok keyifli bir macerası var. Her ne kadar ismi Ruhun Karanlık Gecesi olsa da içerisinde bu karanlığa da ait olan pek çok farklı renk, pek çok farklı ton var.

Ola Yaylo'yu tabii ki bırakmıyoruz. Yakın bir zamanda keşfettiğim ve keşfetmekten çok memnun olduğum bir albüm. Light and Love, New Vocal Works for the Sonics Ensemble isimli albümden bestecinin Sacred Light isimli eserini dinledik. Şimdi bu albümü tabii hemen bırakmak istemedim. İçerisinden bir eser daha seçtim. Ola Yaylo'yu tabii ki bırakmıyoruz. Yakın bir zamanda keşfettiğim ve keşfetmekten çok memnun olduğum bir albüm. Light and Love, New Vocal Works for the Sonics Ensemble isimli albümden bestecinin Sacred Light isimli eserini dinledik.

Joe Kraus, Veit Hübner ve Sirius Quartet, Giacomo isimli teklisini dinledik. Şimdi bu eser bizim bugünkü renk paletimizde apayrı, bambaşka bir renk oldu. Biraz da sürprizli oldu. Bugünkü programımızın son eserini çalacağım. Hazır birkaç parçadır saksafon dinliyorken kapanışımızı da bildiğimiz, dinlemelere doyamadığımız bir klasik eserle ve onun saksafon düzenlemesiyle yapalım istedim. Jess Gillam ve topluluğundan, Prison Wall 2 kısa çalarından Claire de Lune, Debussy ve saksafonun muhteşem bir işbirliği.

0: Borusan Klasik'in değerli dinleyicileri, bana ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında Uyan Neo'ya eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Bestesi Bayramoğlu, bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Uyan Neo. Bestesu Bayramoğlu hazırladı ve sundu.